Nasıl safar zuvarmış, dualar yetişti buca günlere. Hele de dünyada yaxşılar varmış.

0: 8145. Banko Banko 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Geçir. Etrafı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145. Dostbank, Bankov Baku olma bir tedbiri. Bankov Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet. Limon, lime nane, portakal. Tabi mineral suyun serinliği. Meyvenin balanslı tadı ile. Serinle, yenilen, zıvgal, badamlı. Adında teravet, tadında teravet.
0: Bankov Baku'da nakdul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazırki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakdul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Mekan ister harici ister dahili olsun. İster metbeh, ister havuz olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet. Limon, lime nane, portakal. Tabii mineral suyun serinliği. Meyvenin balanslı tadıyla. Serinle, yenilen, zıvgal, badamlı. Adında teravet, tadında teravet.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse ise al. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir.

0: kiracısı ol. Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Aşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Sizinle bir dalgada.
3: Gerbi Azerbaycan kentleri. Ahkilse kendi. Kent Vedibasar Mahalı'nın Cığındere bölgesinde Siğnah Dağı'nın eteğinde yerleşir. Bu arazide bütün zamanlarda Siğnah Dağı'nın eteğinde yerleşir. Bu arazide bütün zamanlarda ancak Azerbaycanlılar yaşayıblar. Kendin adının etimolojisine geldikdə isə tədqiqatçılar birbaşa mənaya Ağkilsənin Ağdaşdan tikilən kilsə anlamında olması fikrinə üstünlük verirlər. Kilsə məlum olduğu kimi ərəb sözüdür, vaxtı ilə atəşkə

0: Hardan da buldular?
1: Zürakkar sensen ben bilirim. Hamı benden üz döndürür.
2: Geldi gözümün kabağında kumrunu kurdum. Hem de içine gelebilme.
3: Ne hamile ay kız?
4: Gitmeye başka yerim yoktu.
5: Dirilen adam bu akşam saat 22'de.

0: rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
2: Her evde, her yerde seslenen yegane Azerbaycan Radyosu. 105 FM.

0: Beşiktaş'ta, Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Pulunu sadece yığmak yok, her gün arttığını da görmeyi istiyorsan bir bank yığım hesabı tam senlikti.

0: Özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır.
1: Premium Residence Cypress layısında. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Döktaş.
2: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız Hansı yapıştırıcı değil, Hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 8639 numarasına zeng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Öten iller nakmelerde.

0: Eğer tamamlayabilmesen, ödediğin meblağı illi 12 faizle geri al. Ele indi, ağıllı karar ve ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Etraflı məlumat için Ulduz 1544'e zeng et.
1: Badamlıdan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zıvkal, badamlı, adında teravet, dadında teravet.
2: Bir bankdan nakt krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tətbiqiyle online kredit elde eden her 50. müştəri 50, her 500. müştəri 100, her 5000. müştəri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şubəsi.
3: Hava ister isti, ister soyuq olsun, ister nemli, ister quru olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil? İsti, ister soyuq olsun, ister nemli, ister quru olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil? Hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
4: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Çok ticaret aletine çıkış elde et. Birbank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Birbank Invest tetbikinde. Birbank Invest Azerbaycan Respublikası Merkez Bankası'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yılı tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Badamlı'dan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zevk al, Badamlı, adında teravet, tadında teravet.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, senin de

0: geçir. Etrafı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkez Bankanın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
1: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Reklam birleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle. Üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Banko Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Banko Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Badamlıdan yepyeni teravet, limon, lime nane, portakal, tabii mineral suyun serinliği, meyvenin balanslı tadıyla, serinle, yenilen, zıvgal, badamlı, adında teravet, tadında teravet.
3: Pensiya 500 manattırsa, kredi ne kadar olar? Banko Baku'da 11 bin manata dek. İndi Banko Baku, pensiyacılara 50 bin manata dek nakit pul kredisi teklif eder. Üstelik zaminsiz, etraflı 145.
1: Banko Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Halkbank'tan 50 bin manatlık büyük uduş fırsatı. Emanet yerleştirin ve 2 adet 50 bin manatlık büyük uduştan birini kazanmak şansı elde edin. Halkbank emanet loteryasında 200'den çok galipten biri siz olun. İlk tirajın galipleri 10 Eylül tarihinde müeyyen olunacak. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
1: Asayiş Halkbank'ı Merkezi Bank'ın 27'de kalır. 2004 yılı tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
5: Halkbank'tan petrol kartı indi pulsuz. Her alışverişten 3 faiz petrol. Kart kalığına illik 8 faiz gelir kazanın. Üstelik pulsuz köçürme ve nakdlaştırma. Halk kartı pulsuz çattırılmayla online sipariş edin. Etraflı 138. Halkbank.
1: Asayiş Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27'de kapar. 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
6: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. İBank, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Setler ister beton, ister subak olsun, ister alçıpan, ister...

0: insanları sizi sülhün azadlığın düşmanlarına karşı amansız olmaya çağırırım.
1: Xanlar Muradov xüsusi və xarakterik rolların mahir ifaçısıydı. Bir baxış, bir pauza, bir sözün deyiliş tərzi belə

0: Kime gözyaşını, sevkimi ödersin. Günah senden oldu, ay kara giler. Ah günah senden oldu, ay kara giler. Günah senden oldu, kara giler.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia şubesi.
1: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Beş FM'de sevgilerle Azer Zeynalov.

0: coming, baby. Raise your window high.
1: Eğlene göre o zamanlar Count Basin orkestri Duke Ellington orkestriyle aynı seviyedeydi. When you see me coming, baby. Basin orkestri Duke Ellington orkestriyle aynı seviyedeydi. When you see